yinik balat avat nerji orada da hende de buluş keçi lafide trinler otelizo şakalat marmalat vafli mafli pampasi güzel kızın nazik zerek şükür yazı yargı görüyor nerbidir haydi.